Kavşır geyleyip kokuya biley. Bir rengen yaradın biz ürekleri. Hansı arzudadır?

kını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren vere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzalı kurdan zerdine etkili oktırı hok alzın acır konsun aksaklıyın karabada gidek adı çinleri cile yokun yanı vola vola genney. Aldara dede bogda cangırı külügü digi avuçi iricili tohu gisin deren tohtun gibi durdu dokun yanı vola vola genney. Habmengen hazar inyele kayıklı duunyele kazara seni havlın duğulun hazarlı ulat havuçun erdin derebine sayakınya sale buldun hazarlı ulat. Dilemengen del tirigi del dere garnye döşedin tebe turlumengun takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dürbülcün sakın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündürşü kukur tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tatatasıram dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sakın erimgin kötürün tatat koyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. İrkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kısa doksun saktın. Külügü din bedil karaga demnili bidan karaga zoksa dokkun yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdalı cangararın hoyur budun kuttakan tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arvın sarın arsara saldırık kürge doraksın. Elingin kıvede yoruksu inçin arı karaga agar cişlikçin eke voldara topçıllıkçin ye voldara alıkıllıkçin ertine karatortık malagı. Барын картан атқа балық ұлаш үйсеге салаза көрінің қожылын атқылда қара дережелі еуқын ені болы болы кеннай. Күрлімеңген дәреді көрін үзір күреді қатсақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке берен гүлгәлі гүлгәлі яу жылын арын арқылын адылы бейділі кеш ара соқыра мәрәте. Керімен көбе мұңхуля.